0: Jerkenena kumurumo karuvede ketu ko mutana nguda tia njeruvede ko shito yare mbiapuli kupitia umbrero njithero maranga muruvede ndri meha kaine kwena omute ngomurirwa uja matu ingie ombero inji yosko yo step by step yo inji nishina na oku konjitha okuvatira omitanda okuveta nora gongaro dhaa kushavekare mongaro inji okurira omundo mutanda muhuka nina tukarire mundu owashi matu ingire ni very poskole inji ya shondeka mtuwa mburi opuri
1: o pumperi muhitane na mburate ne
0: Ogo heba jine ni nabano arwe tukano mupra tine umpeko chitupa kusha ombero o yenu nji o yo step by step Matu reo uyenda kukari angira o skole yetu Injo utupewe skole nji o ya shonde kwa Mwai ili runde numa kaungula kochi kwa yetu tiye mbunu shi atu haka ene kono mitiri yetu mbunu shi atu haka ene kuna nashe vera yetu
1: Oku heba shi unji na mupra tine kuripo kandiru wewele kwa mambo Oyali mali yuja ongandanji o step by step na organization na onganda onguri wa manjiri anjela o njikonjisa okutunduza o mitanda mongaro na meri shindiro o mawamu o mwahongwa muna kwa muna una hepero kuya shiri shiri matu watu devi o mitanda po wahongwa mwishito shisho mahongero wajito matu ingira mahongero matu ingire ongaro matu ingire kuya shi hapo mwase makari lo mundu mohokani na makakare nongaro no meri makari lo mundu shi hapo uto kupitia mwazonge ngaro Uso kupitia mwomodo nje miyano vya kuja si hapo emeri hongo emari wa mundu. Po makakarizi makarizi wa mundu uso kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ya o shitandi mo bana sivetu sisi kapiti bana sivetu mo longaro o sisi kapiti sa kuja si ya pumwashi wetu kusha ungura na ope kwa manawa o fio mwashi mwisa na nengu mkula tewezi hene longaro ilira o uwe ushinene ilira uwe uko kwa kusha kusha ungura na wapotia si hene longaro no meri sinzo o viuna mkomandu mba ukariru mundu uri o kusha mtu o onganaje tu step by step mwisha kwa nesete na o putu eriku hivika nukuri ya njira kuja si ya po kura matuka vachere o domiti o longwetu mozungaro no meri sinu wabana sivetu o amuna o chitwa mune ujuru kwa noro kune netu wakaro rure mga ino kate warure tia tia nila mtu kwa mwato mungu kwa togu na uri o pupato rure uendo uudandu utwele uri li putwe ere kurako shirike chia uruko putwa otu liye putwa otu liye posko ule inji o ya kondeka kumatu ingire kuno wana ki putwa ingire o ure wa shive kwa shimoba po tumatu ingire o ure wa shive kwa shimoba o unga nongaro no meri sinu yo o wa ungove ni chimba kura mane vieri mba mwisa nene mkula tere mawe kiripo meno vya siya po oba nubeli hongire ye kuhuru wa shive kwa shimoba ko ure woshiwe kichiwa rukona nduko shiwe kemuturishi na ino mwisa ni nengo mkula tene kwa siyaku na biaya kwa mahongwa bilipu na omitri ya njenji ya kure shine omitri yoshuru yoha omitri yola skiuza uri mitri ya mitri mbaloro na ino kumoka mapumaka hatu ya siya kwa wamu nekuna hetu la makie keta inji o maraka wa hongo uchwa nubili hongire
0: mitri mbaloro buri mitri
2: Hello.
0: Mitri mbara ropuri.
2: Wapumbiri mwisani.
0: Okwe hepa jine. Nga hino uri mo mwonde uri li njoutu pe kusha o mbele onji o step by step by yere kie kuri angira o skole. Shima tungungire ponono yo vina mbiru mwimbi mwa eneno biva eneno kie kutara mwa po skole. Inji o skole shi karane mwakara no uve uru mwa wana shiru mwishiwa katite ombi anji uve ponono yo meri shindiro.
2: Ojinga peri mwisani. Ya onganayo step by step by ojechiri yetu yetu yere ne kuturi angera okwe kwe kuta mu maudo wa hongwa yetu mbwe nao chiniku chinene njo ngaro no meri chindi wa hongwa ya konoja jiri jiri ngaro ya Peter Meke marago kutundu wa kuja wa hongwa uliri wekale mu muhunga mburi wo ya chinene nene owo jivere mba watare reko meri chindi wa hongwa o matumba pare wa hongwa na injo okukua na indo dondando wa hongwa kuja harukuru omuhongwa chama no skole makarele ochikena ya imbo wina kubatare reuriri ya nuyaro mahongero mawaji nene muisane na ino chiwana chiwapura tene ya ojo wango kutu ungisira mbonu kuja